0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tatlı uzun üzümün ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin eğer. Üç tüp üzümdün bir yüzü tal tutar fitem de o.
2: Ne çımın tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplı tuttardı onun hesabı lan siz. Besip durup oyun tuttan yasakan basıp baktı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüzü tal tuttan yasakan mı kendisiniz? Yaka.
2: Belki bir yüzü tal yasakan mı?
1: Tam buradan ço.
2: Ulaydığın destek ulaydığın ya bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem beni bir kodukanı yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyle. Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayalı biz kümü hanı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. Hadi dedim ben.
1: Geldim ha? He bak tuttu. Baş tuttu. Yengesiniz mi? Yengesiniz mi? Çep kırpakınız mı? Hı. Kaç vakit bitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam.

0: 妈铺到位了吧？我去凑，没有意思，把我的腿按摩一下。
1: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
0: 哎，小黑，是吗？哎，养个鸡，我都给到了吗？看到没？家子是养许多，看到巴拉们是贝兰贝瓜他们多，卡斯贝兰巴克多。哦，是贝兰特，养个花的天，贝兰巴克天是呢？去那边。
2: Birka oturup aç köşün kavan kandım ben kirp kirp yedim külüşüp gitti. Kivet dedim. Bir kızım kesel çam kaldı. Çünkü kevizim dedim.
0: 2 kilo teri alay
2: 2 kilo teri alay etken.
0: Bir gün keşke tersin.
2: Bek desem 40 kilo tersken.
0: Siz 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koyu bir yerine yaş balda kişisem koyu kesin.
3: 80 koyu kapına.
2: O tiraylık, ma tiraylık dedi, sene ver tursun da ki tiraylık dedim. Maçtak satıp gitmem de oylanmak dedim zaman. Kürt git bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp öyle hep en güzel. Hem hakkı. Aa, yetmedik tabi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytiyem. Başım alınıp gegen. Başım aylanıp gegen. Mendin tola gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyem Bu dert ne üzen sağan Bu dert ne üzen sağan
1: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
0: 以前我们小区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
1: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。